0: tanım.
1: Kanku naja chu kausan kichi.
0: Mana, nyoka teu hanu wangu kausan.
1: Iya ya mama pi yuyang kichu.
0: Arin, iya arin mas.